kira chilgi kan makubu in. Wana ikama wemi kumaramelu bi Uganda. Yiri yechan machang. Wemi ge mayum magua alu lao karamo.